0: birthday lesiyakuyo. Ngiyabonga kakhulu bazalwane, ngiyabonga kakhulu.
1: Kulukutu.